yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu?

Sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti yutkundun mu?

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

bizde öyle kozlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadım mı aslında? Çok yol yürüdük beraber

En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.

0: Sen karışma dedim.
1: Alo. Jandarma karakolu. Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Kasa götürürsen süper olur ya. Zincirli kuyu falan da olur.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarının yer alacağı Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun ilk günü olan 22 Eylül'de 4. sırada söz alması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treni için seri üretim sürecinin başladığını belirterek 2027'de 7, 2028'de de 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz ifadesini kullandı. İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında MASAK'tan yeni inceleme talep edildi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin 1. derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. Fon soruşturması kapsamında fon yöneticilerinin İsviçre

Hücredeki hesaplara yüksek miktarlarda para gönderdiği belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuri suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete kayyum atandı. ABD Başkanı Donald Trump, ülke basınına yaptığı açıklamada

0: Değerlendiriyorum. Masadaki seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak. Uslu dursalar iyi olur ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi. Süper Lig'in 6. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.865 lira 71 kuruş, Amerikan doları 48 lira 76 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 19 sent, bir bitcoin 80.860 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.284 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyrediliyor. Tahmin ediliyor.
2: Haber. Sıradan bir radyoyuz ama en ön sıradan. 95.5 Radyo Kulübü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhurbaşkanı

Cumhuriyet Başsavcılığımızla Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış, 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir dedi. İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı Forex

0: 1 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenledi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki lojistik merkezlere, depolara ve limanlara saldırılar düzenlediğini, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan gemilerinde insansız hava araçlarıyla vurulduğunu bildirdi.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi. Süper Lig'in 6. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.865 lira 71 kuruş, Amerikan doları 48 lira 76 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 19 sent, bir bitcoin 80.860 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.284 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyrediliyor. Tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilip belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı soruşturmaya ilişkin, soruşturma kapsamında ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış. Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır dedi. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda sahte gayrimenkul satış evraklarıyla yatırım yapmış gibi gösterilen 1070 yabancı uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı aldırdığı ve bu yolla 72 milyon 250 bin dolar haksız kazanç sağladığı belirlenen 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2011 taşınmazlı 30 anonim şirketinde aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu. Şirketlere kayyum atandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Sinema Festivali'nin bu yıl 26-27 Eylül'de 75 ilde yaklaşık 1500 salonda gerçekleştirileceğini belirterek 17 yerli ve yabancı filmin izleyiciyle buluşacağını, festival süresince film biletlerinin 90 lira olacağını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı, dünya genelinde 55-57 milyon kişide demans olduğunu, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiğinin tahmin edildiğini, Alzheimer hastalığı ve demansın Türkiye'de de halk sağlığını etkileyen önemli sorunların arasında bulunduğunu bildirdi.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi. Süper Lig'in 6. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.865 lira 71 kuruş, Amerikan doları 48 lira 76 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 19 sent, bir bitcoin 80.860 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.284 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana...

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilip belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı soruşturmaya ilişkin. Soruşturma kapsamında ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış. Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır dedi. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda sahte gayrimenkul satış evraklarıyla yatırım yapmış gibi gösterilen 1070 yabancı uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı aldırdığı ve bu yolla 72 milyon 250 bin dolar haksız kazanç sağladığı belirlenen 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2011 taşınmazlı 30 anonim şirketinde aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu. Şirketlere kayyum atandı. Balıkesir'in Karasi ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini duyurdu. Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı Profesör Doktor Ahmet Evlice, cilt altına uygulanan otomatik enjeksiyon cihazı sayesinde Alzheimer hastalarına yönelik antikor tedavisinin artık evlerde kullanımının mümkün olduğunu belirterek, Alzheimer tedavisinde gelecekte tedavinin yalnızca hastanede değil, hastanın kendi evinde de sürdürülebileceği bir döneme doğru ilerliyoruz. Ancak ülkemiz açısından ayrıca belirtmek gerekir ki, söz konusu ilaç formu henüz Türkiye'de ruhsatlı değil, dedi. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi. Süper Lig'in 6. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.865 lira 71 kuruş, Amerikan doları 48 lira 76 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 19 sent, bir bitcoin 80.860 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.284 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Tahmin ediliyor.

0: 1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda sahte gayrimenkul satış evraklarıyla yatırım yapmış gibi gösterilen 1070 yabancı uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı aldırıldığı ve bu yolla 72 milyon 250 bin dolar haksız kazanç sağladığı belirlenen 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2011 taşınmazlı 30 anonim şirketin de aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu. Şirketlere kayyum atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçirenlerin kişisel veri

0: Gelirlerinin hukuka aykırı yollarla temin edilip belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı soruşturmaya ilişkin soruşturma kapsamında ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış, olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır dedi. Ünlülere yönelik yürütülen iki ayrı uyuşturucu soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından 10 şüpheli serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Muhammed Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışında olan Afra Saracoğlu ise havalimanında gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın Ukrayna ile savaşı nedeniyle dizel yakıt endüstrisinin kontrolünü kaybettiğini bildirdi. Trump, rafinerilerinin büyük bir kısmı bombalandı ve en azından geçici olarak faaliyet dışı kaldı. Bu saçma ve bitmek bilmeyen savaş sona erdirilmeli. Her ay çoğunluğu askerlerden oluşan 25 bin kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle tüm dünya acı çekiyor. Ne büyük bir utanç ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi. Süper Lig'in 6. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.865 lira 71 kuruş, Amerikan doları 48 lira 76 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 19 sent, bir bitcoin 80.860 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.284 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Tahmin ediliyor.
2: Haber.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden oyun.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Sesini 7 gün 24 saat popüler müzik.

0: Hanımlar beyler, hafta başından festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 21 Eylül 2026 günlerden pazartesi. Bugün haftanın ilk çalışma gününde yine günün en güzel şarkılarıyla buradayız. Pazartesi günleri özellikle ne diyoruz efendim? Bahar, sonbaharda pazartesi sendromu asla yok diyoruz. Tatillerin hemen ardından bile. Çünkü paylaştığımız şarkıların ritminde gizli diyelim enerjimiz.
1: Benim olmadıysa olmadı, yerine kimse koymadım. Yok halim, yok halim. Sarıldı hep şu kollarım, seninle

Güne dair en sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına festivalde yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. 21 Eylül 2026 günlerden pazartesi bugün. Umarım keyifli bir hafta sonunu geride bırakmışsınızdır. Hafta sonunun hemen ardından biz yine her zaman olduğu gibi keyifli anları festivalde sizlerle geride bırakmaya devam ediyoruz.

Havalar serinlemeye, akşamları evde geçirilen zaman uzamaya başladığında mutfağın kokusu da değişiyor değil mi? Mesela şöyle bir bal kabağı kokusu ya da yoğun tarçın kokuları. Efendim sonbahar lezzetleri diye bir liste yapılmış ki gerçekten ağız böyle ıslatıyor diyebiliriz. Öyle iştahlandırdı bizleri. Tarçınlı elmalı kekten bahsedilmiş. Bal kabaklı cheesecake'ler, karamelli elmalı kekler tam böyle sonbahar lezzetleri değil mi?

Güne dair en sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de selamlar efendim. Sonbahar geliyor. Yavaş yavaş havalar serinlerken mutfaktaki lezzetler de değişiyor. Şöyle bol tarçın kokularının yayıldığı evlerin sayısı artıyor değil mi? Böyle sonbaharla eşleşmiş ne güzel bir baharattır tarçın. Bal kabaklı tarçınlı kurabiye de yine sonbahar lezzetlerine bakıyorduk. Elmalı tarçınlı kurabiye. Böyle kafamızı nereye çevirsek bir bal kabağı, elma, tarçın, armut karşımıza çıkıyor değil mi? Karamel de bu arada epey yakışır bence bu mevsime.

Günün en güzel şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. 21 Eylül 2026 günlerden pazartesi bugün, haftanın ilk çalışma gününde günün keyifli şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için muhteşem bir gün dileyelim efendim. Hafta sonunun hemen ardından hızla adapte olduk yeni haftaya ve sendromdan uzak bir pazartesiyi geride bırakmaya devam ediyoruz festivalde. Sen...

0: Sevgili dinleyenler, festivalde günün en güzel şarkılarıyla yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim efendim. Bu keyifli günde yine keyifli şarkılar sizlerle olmayı sürdürüyor. Bu güzel şarkılara eşlik etmeye devam eden, sürdüren dinleyicilerimiz için de yine güzel, keyifli, kaliteli bir gün dileyelim. 21 Eylül dedik bugün, okulları açtık geçtiğimiz hafta. Artık yeni döneme yavaş yavaş adapte oluyoruz. Hafta sonuna doğru yağışlar etkiliydi. Yine tabii ki deniz kıyılarında yaz havasının, yaz sıcağının, güneşin tadını çıkaranların sayısı da epey fazla tabii ki, tam anlamıyla da o sonbahara dönmedi mevsim, değil mi?
1: Herkes

Çok ilginç bir etkinlikten bahsedeceğim şimdi sizlere. 2032 Brisbane Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları kapsamında düzenlenecek kano ile kürek müsabakalarının adresi netlik kazanmış. Neresi efendim? Niye dikkat çekiyor 2032'nin adresi şimdiden? Çünkü bölgenin tehlikesiyle Avustralya'nın Queensland eyaletinde yer alan Rockhampton kentindeki Fitzroy Nehri dev organizasyonda sporcuları ağırlamaya hazırlanıyor. Yalnız yapılan teknik incelemenin ardından nehrin parkuru olarak seçilmesi kesinleşirken bölgedeki dev timsah popülasyonu spor dünyasında geniş çaplı bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Resmen canları pahasına bir mücadele verecek orada yarışçılar. Ürpertici değilmiş duymak bile bunu, öyle bir yerde kürek yarışması yapmak bile.

Kuzey Afrika'nın çöl ekosisteminde yıllardır süren koruma mücadelesi doğa koruma tarihine geçecek büyük bir başarıya ulaştı efendim. Kontrolsüz avcılıkta yaşam alanlarının tahribatı nedeniyle yeryüzünden tamamen silinen kılıç boynuzlu Oryx yürütülen kararlı projeler sayesinde çöl topraklarında yeniden hayata dönmüş. Çat'ta en son 1980'li yıllarda kayıtlara geçirilen tür, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından da 2000 yılında resmi olarak doğada nesli tükenmiş ilan edilmişti.

Günün en güzel şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde iyi müziğe eşlik etmeyi sürdüren tüm dinleyicilerimize güzel bir gün dileyelim bir kez daha. Hafta boyunca şöyle bir hava yağışlı olacak mı, nasıl olacak? Hava tahmin raporlarını da aktaralım sizlere. Geçtiğimiz haftayı yoğun yağışlarla geride bırakmıştık ve bu hafta özellikle yarın itibariyle şiddetli yağışlar başlıyor. Yurt geneli neredeyse yağışın tamamen etkisi altına giriyor. Ege'de sadece ve Güneydoğu Anadolu'da yağış yokken yarın yurdun büyük bir bölümü yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları da artık 30 derecelerin altına düşüyor kıyı kesimlerde bile. Hatırlatalım tatil planlarını sürdürenler için.

Efendim, yapay zeka yanlış bir rapor yüzünden az kalsın ABD ve Çin'i savaşa sokuyordu. Sonunda bu da oldu. ABD ordusunun kullandığı bir yapay zeka sistemi, Orta Doğu'da bulunan Çin bandıralı bir geminin nükleer silah parçaları taşıdığı yönünde tamamen asılsız bir rapor hazırladı ve ABD savaş uçakları havalanırken özel kuvvetler de gemiye baskın düzenlemek üzere harekete geçtiler. Bilginin gerçeği yansıtmadıysa operasyon başlamadan hemen önce ortaya çıktı. Yapay zeka gemiyi yanlış teşhis ediyor ve sonuçlara bakın. Gerçekten tüm dünyada, özellikle son günlerde yapay zeka sistemlerinin güvenilirliği sorgulanıyor ve olası riskler. Süper yapay zeka en büyük korkumuz oldu. Hep böyle küçükken söylerdik ya, işte dünyayı bilgisayarlar ele geçirecek. Özellikle Y kuşağı, Z kuşağı ne demek istediğimi çok daha iyi anlıyor. O dönem bizler için çok uç gelen bu nokta 2000 milenyum girişini hatırlayın. Şimdi bugün baktığımızda gerçekten o boyuta geleceğiz ve gelmemek için önlemler almayı, riskleri konuşuyoruz. Dünya gerçekten çok ilginç bir yere gidiyor.

0: serserinim.
1: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü İşbirliği ile çok ilginç bir çalışma yürütülüyor. 3 yıllık bilimsel çalışma kuraklıkla mücadele ve ağaçlandırma süreçlerinde çığır açacak sonuçları ortaya koyuyor efendim. Gerçekleştirilen araştırmada eğimli arazilerde uygulanan geleneksel fidan dikim yöntemleri yerine baklava ve hilal şeklindeki su hasadı teknikleri test ediliyor ve iklim krizinin etkilerini azaltmayı hedefleyen proje kapsamında özellikle de düzensiz yağışlarla şiddetli kuraklık dönemlerinde fidanların hayatta kalma şansının belirgin biçimde artırmayı başardığı gözler önüne seriliyor.

Hanımlar beyler, an itibariyle festivalde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden keyifli şarkılarla burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5. 95. 95.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
6: Geçermiş tüm her şey bir anda. Yaşatır tır ama her söze de kanma.

müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Kilitli pencerem. Kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı.

Alev gibi yanıyor közü yok. Sızım sızım sızlıyor, yarası yok. Acısı çok,

Yozgat FM'den sanatçı kardeşim Recep Kunduz, Yozgat'ta Yozgat Lisesi yanında Aleyna Parfümeri Sinan İnci kardeşiyle beraber bizi dinliyorlarmış. Selamları var bize ve dinleyenlerimize.

Çok çok selam gönderiyorlar Yozgat'tan. Ben de sizleri seviyorum can kardeşlerim. Allah razı olsun. Recep çok teşekkür ederim. Sinan İnci kardeşime de selam söyle. Aleyna Parfümeri, Yozgat Lisesi yanında Aleyna Parfümeri. Sinan İnci kardeşime ve sana çok çok selam olsun. Eyvallah. Gece gece seni yorduk. Yozgat'ta bir şey olduğu zaman artık Recep diyoruz. İmdat Recep. İmdat Recep. Recep çözüyor. Allah razı olsun Recep. Çok teşekkür ederim. Mazlum Altındal programı an itibariyle takip ediyor. Evladı Zeki Altındal ve arkadaşlarına çokça selamlar gönderiyor. Yine Zeki Altındal'dan Özgür Düyleker'a, Engin Düyleker, Onur Düyleker, Mustafa Altındal, Şehnaz Altındal, Mazlum Altındal çok selamlar. Güzel günlerde görüşmek üzere. Güzel günler sizin olsun. Mesaj Mazlum senden mi Zeki'den mi geldi anlayamadım ama tam tersini de yapalım. Mazlum Altındal'dan programı takip ediyorlarmış. Zeki Altındal ve arkadaşları Özgür Düyleker, Engin Düyleker, Onur Düyleker, Mustafa Altındal, Şehnaz Altındal. He, Mustafa, Mazlum Altındal çok selamları var. Güzel günlerde. Mesaj nasıl karışmış ha. Zeki Altındal'a, Özgür Düyleker'a, Engin Düyleker'a, Onur Düyleker'a, Mustafa Altındal'ın, Şehnaz Altındal'ın, Mazlum Altındal'ın çok selamları var. İşi böyle toparladık. Güzel günlerde görüşmek üzere. Güzel günler sizin olsun. Şimdi Keçiören'den Veysel Çelik, sevgili kardeş Keçiören'den Veysel Çelik, can kardeş iki gündür bize ulaşmaya, bir şekilde mesaj göndermeye çalışıyor musun? Ailen mesajları atmaya çalışmışlar ama bir türlü çözememişler sistemi. Ekip arkadaşlarımız da yardımcı oluyorlar nasıl mesaj atacaklar hususunda. İnşallah bugün yarın çözerler, merak etme. Senin de için rahat olsun. Onlar yapmaya çalışmışlar ama yapamamışlar. Bazen oluyor. Keçiören'den Veysel Çelik, can kardeş. İnşallah bugün yarın yakınların mesaj atmayı, panel üzerinden mesaj atmayı çözerler ve isteklerim bize de düşer. Bundan ben de keyif alırım. Veysel Çelik ve arkadaşlarına selam olsun. Zaman zaman böyle şeyler oluyor. Şimdi kardeşlerim yakınlarına, ailelerine söylüyorlar ama bazen yapamıyor insanlar. Yani kolay olmuyor. O yüzden ailelerinize baskı yapmayın, öyle söyleyeyim. Bugün olmaz, yarın çözerler Allah'ın izniyle. Bir genç kardeşimiz yardımcı olsa aslında daha kolay olacak. Şimdi Yunus Emre ne demiş? Sıradaki en güzel parçalar Medine Koçsoy'a gelsin. Beklenen gün geldi. Yarın inşallah her şey dilediğin gibi olur. Ayrıca Orkun'dan Merve Nur'a selam olsun. Durmuş Yalçın. Durmuş Yalçın kardeşim, Ahmet Pala, Arda Aydoğdu, Enes Karakaya, Cemre Görür. Yeter ki umudunuz olsun. O güneş elbet bir gün bir yerden doğar aslanlar. Arda Çevik, birazdan isteğini çalacağım. Demiş ki Murat dayım Doğan Tepe'den selamlar olsun Arda Çevik. Ve Burak Özcan'dan Yusuf Kartal, İbrahim Şahin, Abdullah Erdem, Osman Aslan, Nihat Tilek, yakışıklı Merdo Can, hayat cesurları sever Doğukan Kılıçkıran'a. Elbet bugünlerde geçer, gönlü güzel insanlar. Buralar kimselere kalmadı, size de kalmaz mesajı var. Doğan Tepe'ye selam olsun Arda Çevik. Ve aleyküm selam. Fatma'dan sevgilisi Mert Çakır'a, sizdeyim seni seviyorum mesajı geldi. Şu an çalan Uygar Doğanay şarkısında ilk konuştuğumuz günü hatırla, gülümse ve güzelce uyu, içini ferah tut. Allah büyüktür aşkım, İyi ki hayatımdasın dedi Fatma sevgilisi Mert Çakır'a.

seviyorum, sizdeyim merak etme demiş. Yine Eylem Çakır'dan iki gözüm Melike'ye. Gel sineme yaslan ki yokuşlar düzü görsün, akşamlar ağarsın, geceler gün yüzü görsün, nuruyla çalım satmasın ufkumda doğarken, sen gölgeni göster de, sen gölgeni göster de güneş gündüzü görsün dedi Eylem Çakır iki gözüm Melike'ye. Arda Çevik'in bir başka mesajı. Murat dayım, Doğantepe'den Aslan abi.

Ana gelsin sıradaki şarkılar. Yürüdüğü insanları yarı yolda bırakanlar, vefayı bilmeyenler haindir dedi. Doğan Tepe'den Arda Çevik. Ve Arda Çevik'in bir isteği var. Kıvırcık Ali Ah Kardeş sırada zaten bekliyor. Bacısından Arda Çevik panelinden gelen mesaj. Bacısından Aslan abileri Abdullah Erdem, Yusuf Kartal, Nihat Tilek, Melih Aytaşkın ve Muhammed Emre Şener'e Kıvırcık Ali Ah Kardeş armağan olsun. Bacısından Aslan abileri Abdullah Erdem, Yusuf Kartal, Nihat Tilek, Melih Aytaşkın ve Muhammed Emre Şener'e Kıvırcık Ali Ah Kardeş armağan olsun.

0: anam senin hasretini. Anam, anam, garip anam, çileli anam. Of.
1: Emir Bulut, Berk Bulut, iki aslan paşalarım, yürek sızılarım, anneniz ölsün yolunuza. Emir'im, vefası büyük yavrum, Rabbim yaptığım bütün iyilikleri sıkıntıların önüne götürsün. Yavrum, sizi çok seven anneniz ve kardeşleri, kardeşlerine, abilerine, Ceylan'dan canım anam gelsin. Can Yıldız, Yasin Özer, Berat Yoğurtçu, Efecan Çankal, Olsan Patır, Ahmet Okur, Arda Ersan, Arda Ersan, Emre Sarı, Samet Fırat, Muratcan Karadeniz'e gelsin. Günler ne kadar zalim olursa olsun geçmeye mahkumdur güzel günlere. Aslan yavrularım, Emir Bulut, Berk Bulut, iki aslan paşalarım, yürek sızılarım, anneniz yolunuza ölsün diyen bir anne. Bu güzel türkü canım anam sizlere armağan olarak geliyor annenizden.

Günler ne kadar zalim olursa olsun geçmeye mahkumdur. Güzel günlere aslan yavrularım. Emir Bulut, Berk Bulut. İki aslan paşalarım, yürek sızılarım. Anneniz sizi çok seviyor.

bacısından Abdullah Erdem'e Ali Haydar Güçlü'den Munzur'un dağlarında türküsü armağan olarak geliyor. Bacısından Abdullah Erdem'e Ali Haydar Güçlü'den Munzur'un dağlarında. Abdullah Erdem, bacından sana armağan olarak geldi bu güzel çalışma. Ali Haydar Güçlü söylüyor, Munzur'un dağlarında kardeşim.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
2: Değerli dostlar, Samsun Atakum Köpük Kafe Köpük Premium Villa evlerinden canlı yayınımız devam ediyor. Detaylarla ilgili bilgi almak isteyen kardeşlerim, Murat İnce Net Instagram sayfamda hikayelerde Köpük Kafe ve Köpük Premium Villaları ile ilgili paylaşımlarda bulunuyorum. Lütfen bunlara bakın. Yine Köpük Kafe Instagram adresi Köpük Kafe Atakum. Köpük Premium Villa yine Köpük Premium Villa adresinde Instagram'da. Eşiniz

de dostunuzla tatil yapmak isterseniz, güzel bir gün geçirmek isterseniz, Samsun'a yakından ya da uzaktan gelmek isterseniz, bence görülmeye değer yerler. Ailenizle, aile sıcaklığında kalabileceğiniz mekanlar burası. Köpük Kafe, Köpük Premium Villa, Samsun'un incisi, Atakum'da efendim. İbrahim Eren Erdoğan demiş ki, öncelikle selamun aleyküm ve aleyküm selam İbrahim Eren Erdoğan. Biz Etlik'ten Ulaş Erengül, Enes Keskin, Emre Ergür. Değerli dostlarımız Ramazan Cimli, Metin Keskin, Eren Arslantaş, Hakan Cansın, Kadir Durgun, Nihat Tetik, İlyas Sarıtaş, Samet Kuru, Aslan Aldalı, Emre Sarısakal, Kaan Poyraz, Mamiş ve Deniz'e selamlar olsun. Onca düşmanın varken seni gelir dostum vurur derler ya, böyle bir şey söylemeye çalışmış İbrahim Eren Erdoğan. Arkadaşlar, mesajlarımızın içerisinde güzellikler olsun istiyoruz. Vurmak, kırmak, hani cümle olarak mecazi bile olsa istemiyoruz. Bilginiz olsun. Bunlara dikkat edersek yayınlarımızın devamlılığı açısından, sürdürülebilir olması açısından çok önemli. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Adalet Bakanlığı bunları kabul etmiyor. Bilginiz olsun. Ahmet Altınbaş'ın isteğini yapıyorum. Seyfi Doğan'a, Yak Felek, Emre Şener ve Yiğit Aydoğdu'ya selam olsun. Dağda olsa, dalga da olsa sıkıntı yok. Allah'ın izniyle elbet bir gün canlı yoldaşlarım. Ahmet Altınbaş'ın isteği, Seyfi Doğan'a, Yak Felek, Emre Şener ve Yiğit Aydoğdu'ya selamlarıyla birlikte geliyor. Yak Felek şarkı yayında efendim. Ahmet Altınbaş'ın isteği, Yak Felek, Seyfi Doğanay, Emre Şener ve Yiğit Aydoğdu'ya. Emre Şener ve Yiğit Aydoğdu'ya selamlarıyla birlikte Ahmet Altınbaş'tan armağan olarak geldi bu güzel çalışma.

gülüm kalmış, bir kere güldür yüzümü. Ölüme bir günüm kalmış.

0: kere güldür yüzümü, ölüme bir günüm kalsın. Yak yak yak felek yak, külüm kalsın. Dalımı kır, gülüm kalsın. Bir kere güldür yüzümü, ölüme bir günüm kalsın. Bir kere güldür yüzümü, ölüme bir günüm kalsın. Yak yak yak felek yak, külüm kalsın.
1: Sevgili Muhammed Ayanoğlu, kız arkadaşıyla birlikte bizi dinliyorlarmış. Sıradaki şarkılar Muhammed Ayanoğlu'ndan Ebrar'ına da armağan olsun. Selam olsun Ebrar kardeşime de, Muhammed Ayanoğlu'na da. Sıradaki şarkılar Muhammed Ayanoğlu'ndan Ebrar'ına özellikle armağan olarak gelsin.

Selamünaleyküm, ben Harun Şişman. İyi yayınlar Murat abim. Antalyalardan selam olsun. Bizi tanıyan tanımayan tüm dostlarımıza, canım, kanım, özüm, babamın oğluna, can kardeşime, Hakan Şişman'a, namı diğer Jako'nun ad gününü kutlar, gözlerinden öperim. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Kardeşim, seni çok seviyorum. İçin rahat olsun. Harun ta Antalya'dan selamlıyor. Hakan seni ad gününü tebrik ediyor. Nice sağlıklı yaşlara diyor. İnşallah seneye beraber. Hakan doğum günde değil mi Harun? Harun Şişman'dan Hakan Şişman'a bolca selam olsun. Nice sağlıklı yaşlara Hakan, namı diğer Jako. Efendim, mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyorum. Hemen şimdi medyamesaj.com'a girin, üye olun, radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce Yol Mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol Mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Yakup Doğan kardeşimin mesajı. Oralar bizi ayırsa da, aramızda ne kadar mesafe olsa da senden vazgeçmem sevgilim. Zeynep Dönmez, Zeynoş'um. Eyüphan 3 gecedir yatamadım. Eyüphan'dan 3 gecedir yatamadım. Oralar bizi ayırsa da, aramızda ne kadar mesafe olsa da senden vazgeçmem sevgilim. Zeynep Dönmez, Zeynoş'um. Eyüphan 3 gecedir yatamadım armağan olsun. Yakup Doğan panelinden gelen mesaj böyleydi. Şarkı yayında efendim.

0: takip edebilirsiniz.
1: Evet sevgili dostlar, Köpük Kafe, Köpük Premium Villa, Atakum Çatalçam mevkii Samsun'dan yayınımıza devam ediyoruz. Detaylar Köpük Kafe ve Köpük Premium Villa ile ilgili Murat İnce.net Instagram sayfasında bu güzel güzide kuruluşlarımızı paylaştım. En kolay benim sayfamdan hemen geçiş yapabilirsiniz. Murat İnce.net hikayelerden bakabilirsiniz Instagram'da. Ama doğrudan Köpük Cafe Atakum, Köpük Cafe Atakum ya da Köpük Premium Villa yazarak da Instagram sayfalarına ulaşabilirsiniz. Köpük Premium Villa. Zaten yazın Atakum Köpük diye yazın, karşınıza hem kafe çıkar hem Köpük Premium Villa çıkar. Eşinizle dostunuzla gelip kalabileceğiniz, güvenle kalabileceğiniz nezih mekanlar buralar efendim. Detayları sosyal ağlarımızda yoğun bir şekilde paylaşacağız. Murat İnce.net hesaplarımdan takip etseniz iyi olur. Yavaş yavaş mekanın içinden, dışından, denizden, kafeden sizlere görseller atıyorum. Paylaşımlar yapacağım. Bu hafta buradayız bakalım. Balı demiş ki iyi akşamlar abicim, inan kırıktaş, duymasan da feryadımı, yasımı, her mızrapta isyan eden sazımı, kış etsen de baharımı, yazımı, bir bilsen ah seni nasıl özledim. Valla bestekar yaptın, söz yazarı yaptın inan kırıktaş balını. Duymuyor mu acaba? Duyuyordur be kardeşim. İnan kırıktaş balın seni çok seviyor be kardeşim, günlerdir inan kırıktaş diyor. Mehmet Taşezen'e senden haber alamamak beni uçurumun kenarına sürüklüyor. Sana olan hasretim göğüs kafesime sığmıyor. Kelimelerim hislerimi anlatmaya yetmiyor mesajı var profesörün Mehmet Taşezen'e. Demet İncirci kardeşimin isteğini yapacağız. Sizler de hemen mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin.

Ben bir şarkı daha armağan edeyim. Demet İncirci kardeşimin isteği. Biz rengarenk, hayatların renkli çocukları değil, karanlık bir hayatın kader mahkumlarıyız. Gökhan Uslu, Alparslan Koç ve Fethi Göçmen için Dilber Aydan Mapushane. Demet İncirci istedi. Gökhan Uslu, Alparslan Koç ve Fethi Gökmen için Dilber Aydan Mapushane armağan olsun. Gökhan Uslu, Alparslan Koç ve Fethi Gökmen sizin için Demet İncirci istedi. Dilber Ay Mapushane geldi ağabeyim.

Beşinci adımda attım adımı, altıncı adımdan gelecek kadere ve kudrete lanet olsun. Para mıdır insanların nazar ve miktarı, her yerde kurulmuş bir namet pazarı. Ben de oldum bu alemin okur yazarı, bu alemin kalemine de mürekkebine de lanet olsun. Lanet olsun, lanet olsun.

Berke Çakar kardeşimin isteği yayında. Sevdiğim Öykü Çeliker için Uygar Doğanay yanarım sevgimize gelsin. Hani derler ya, ömründe bir kez çıkar karşına, öylesin işte, ilksin, sonsun, sonsuzsun. Berke Çakar istedi. Sevdiğim Öykü Çeliker için Uygar Doğanay yanarım sevgimize gelsin. Hani derler ya, ömründe bir kez çıkar karşına, öylesin işte, ilksin, sonsun, sonsuzsun dedi değerli kardeşimiz. Berke Çakar Öykü Çeliker için bu güzel şarkıyı armağan etti.

Efendim kentin en özel istasyonundan Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Mesajlarınızı göndermeye devam edin. Gece 1'e değin yayındayım. Mediamesaj.com web sitesine girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Mehmet Özmen 2 saat kadar önce mesajlarını göndermişti ama şarkı isteği kısmında bir aksaklık vardı. Onu düzeltmiş. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Özmen. Var ol kardeşim, zahmet oldu. Hakkını helal et. Mehmet Özmen, Ankara'da olan Celal Özmen'den Aslan arkadaşım Berşan Tuncel'e, abilerim ve kardeşlerim Tayfun Barak, Bilal Nalbant, Özgür Karabaş, Muhammed Enes Kocaoğlu ve Recep Özkarslıoğlu'na gelsin. Armağan edeceğim şarkı, yol karardığında elveda diyen haindir. Uğur Karakuş acıları yaşayınca anladım. Celal Özmen'den Aslan arkadaşı Berşan Tuncel'e, abileri ve kardeşleri Tayfun Barak, Bilal Nalvat, Özgür Karabaş, Muhammed Enes Kocaoğlu ve Recep Özkarslıoğlu'na geldi bu güzel çalışma. Uğur Karakuş acıları yaşayınca anladım.

aklımızda yaşayın canım. Çiçeğin güzeli evlat ve yarmış. Acıları yaşayın canım. Acıları yaşayın canım.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Diyarbakır'daki Kader Oktay'dan Ankara'daki Serdar Odacı'ya selam olsun. Haklılığının ve içinin temizliğinin yarın öne çıkacağına inancım tam. Kendine inan. Ben sana sonuna kadar inanıyorum. Yanındayım. Her gecenin bir sabahı var. Bu yük de yarın arkada, arkanda kalacak. İçini ferah tut. Ben her koşulda yanındayım. Dualarım ve sevgim seninle. Yarın kalbimde, aklımda seninle olacak. Bugünün su gibi geçeceğine ve her şeyin güzel sonuçlanacağına inanıyorum. Sen güçlüsün, yalnız değilsin Serdar'ım. Sen güçlüsün, yalnız değilsin Serdar'ım. Seni çok seviyorum, bunu da bil. Cansu Köse'den Berkay Yedi Kardeş'e selam olsun. Cansu Köse'den Berkay Yedi Kardeş'e selam olsun. Unutma ki en zifiri karanlıklar en güzel sabahların müjdecisidir. Elbet her gecenin bir sabahı var ve biz o sabaha birlikte uyanacağız. Cansu Köse'den Berkay Yedi Kardeş'e. Unutma ki en zifiri karanlıklar en güzel sabahların müjdecisidir. Elbet her gecenin bir sabahı var ve biz o sabaha birlikte uyanacağız mesajı geldi. Barış Kaplan kardeşim ne demiş? Hemen bakıyorum. Selamünaleyküm Barış Kaplan'dan Karslı Savaş Kaya kardeşime. Sıradaki eserler armağan olsun. Yeter ki bir umudun olsun. O ışık bir yerden doğar hayatına. Aslan kardeşim seviliyorsun. Barış Kaplan'dan Karslı Savaş Kaya kardeşine sıradaki eser armağan olsun. Yeter ki bir umudun olsun. O ışık bir yerden doğar hayatına. Aslan kardeşim seviliyorsun. Barış Kaplan'ın mesajı da böyleydi. Efendim her gün 19.01 aralığında yayınlarımız devam ediyor. Saat gece 1'e değin devam edeceğiz. Şarkı isteklerinizi, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şu an panelim boş arkadaşlar, bilginiz olsun. 3'ün Atakum Çatalçam mevkiinde bulunan Köpük Kafe, Köpük Premium Villa evlerinden canlı yayına devam ediyoruz. Instagram'da Köpük Kafe Atakum ve Köpük Premium Villa sayfalarını ziyaret etseniz iyi olur. Akdeniz, düzeltiyorum. Karadeniz'in incisi Atakum. Görmeye değer. Geçtiğimiz yıl da buraların tanıtımlarını yapmıştık. Yarından itibaren daha yoğun bir şekilde sosyal medyada paylaşımlar yapacağız. Murat İnce net hesabımdan lütfen takibe alın hemen. Köpük Kafe Atakum Instagram sayfasını ve Köpük Premium Villa Instagram sayfasını takip edin. Bir bakın. Uzaktan yakından gelmek isteyen kardeşlerimiz varsa özellikle tavsiye ediyorum. Balık menüleri muhteşem. Kahvaltılar muhteşem. Kuymağı özleyenler varsa anlatamam diyorum, sadece parmaklarınızı yersiniz. Öyle güzel. Ve kaldığımız yer anlatmakla bitiremeyeceğim kadar çok hoş bir mekan. Hem yaz için hem kış için uygun. Havuzlu, ısıtmalı. Bungalov tarzında olan villalar A kalite villa arkadaşlar. Öyle böyle değil. Ailenizle, eşinizle, dostunuzla gelip kalabileceğiniz yerler buralar. Denk gelirse Ankara'dan da çok yakın, yani 4-5 saatte gelebileceğiniz bir mesafe. Karadenizliler belki burayı keşfedememiş olabilirler. Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu. Çıkın çıkın Atakum'a gelin bence. Sizin sahilleriniz de güzel ama burası çok farklı. Atakum'u bilenler biliyorlar. İstanbul'la eş tutuluyor Samsun, biliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten yaşanılacak bir şehir. Şimdi nerede kalmıştık noktasında günün konusuna birazcık destek verelim. Günün konusu biraz üstü açık kaldı, günün konusunun üzerine gidemedik fazla. Zamanın Saklı Çekmecesi. Biraz devam edelim.
Bu arada sizler de hemen mediamesaj.com'a girin, üye olun, radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Şimdi akşam vakitlerinde bir açıklama yapmama da müsaade buyurun. Saat 22.30 gibi böyle çat diye 10 tane birden istek geldi. Şimdi tık tık tık tık tık tık tık üste gidiyor ya istekler. Her şarkı 5 dakika arkadaş. Aynı anda atmış olsanız bile sıraya göre geldiği zaman neredeyse son gelen mesaj, yani istek, 1 saat beklemek durumunda kalıyor. Ya arkadaşlar, ben saat 19'da başlıyorum yayına. Sonra işte ya o niye önce çalıyor, niye bu böyle, yok o tanıdık mı, bu öyle mi böyle mi böyle yorum yapan kardeşlerimiz var. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Erken atmış, senden önce atmış yani. Dakika bile, sen saniye bile senden önce, panelime nasıl düşüyorsa öyle devam ediyor. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ya da adam 10.30'da o isteklerin yapılmasını istiyor. Bir saat önceden atıyor. Dolayısıyla tabii ki senin önünde oluyor. Durum bundan ibaret yani. Dostlarım, insanın hiç yaşanmamış günleri özlemesi anlatılması zor bir duygu bence. Çünkü ortada herkesin bildiği bir hatıra yok. Kimsenin görmediği, yalnızca sizin kalbinizde büyüttüğünüz bir gelecek var. Mesela bir ev hayal etmişsiniz. Sabahları ayrı mutfakta çay demlenecek. Biri uykulu gözlerle masaya oturacak. Diğeri biraz daha uyu istersen diyecek mesela. Belki pencereden dışarı bakarken yılların nasıl geçtiğini konuşacaksınız. Belki saçlarınıza ak düşecek ama birbirinize bakarken hala ilk günkü sıcaklığı hissedeceksiniz. Bunların hiçbiri yaşanmamıştır. Ama siz onları hayal ederken gerçekten hissetmişsinizdir. İşte insanı en çok yoran da bazen bu. Yaşanmamış bir hayatın yasını tutmak. Kimse size ne kaybettin diye sorduğunda anlatacak somut bir gün bulamazsınız. Bir ev yoktur, birlikte yaşanmış yıllar yoktur, ortak bir fotoğraf yoktur belki ama içinizde kocaman biri, bir şey olabilir. Vardır yani, biraz daha sabretseydik hani, bir şey daha olabilirdi hani, biraz daha sabretseydik, şu sözü zamanla söyleseydik, şartlar başka olsaydı, birbirimizi kaybetmek yerine biraz daha anlasaydık gibi bir şey. İnsan bazen bir insanı değil, onunla mümkün olabilecek hayatı özler ve o hayatın içinde kendisinin nasıl biri olacağını da merak eder. Belki daha huzurlu, ha? Belki daha cesur, belki daha tamamlanmış. Ne dersiniz? Fakat dostlarım, hayatın bize vermediği her ihtimalin içinde sonsuza kadar yaşamak da mümkün mü? Mümkün değil. Bazı hayaller gerçekleşmez. Bu onların bizim için anlamsız olduğu anlamına da gelmez. Bize ne istediğimizi, neye değer verdiğimizi, hangi sevgiyi taşıyabildiğimizi göstermiş olabilirler. Ve belki bugün hala önümüzde duran günler vardır. Henüz kimseyle paylaşmadığımız sabahlar, henüz kurulmamış sofralar, henüz söylenmemiş güzel sözler, geçmişte yaşanmamış bir geleceğin acısı, bugünün bütün ihtimallerini elimizden almasın. Çünkü dostlarım, bazı sabahlar hiç doğmamış olabilir ama insanın içinde yeniden bir sabah, insanın içine yeniden bir sabaha inanma gücü her zaman tükenmek zorunda değil. Bilmem anlatabiliyor muyum? Gece devam edecek. Mesajlarınızı gönderirseniz hemen aktarırım. İsteklerinizi hemen çalarım. Panelim boş, bilginiz olsun. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Gece devam ediyor.

Baktım sizden ses yok, ben de sevdiğim şarkıları birbiri ardına çalayım bari dedim. Ama bir istek düştü çok güzel geceye. Vay vay vay. Seda Kaya kardeşim istedi, teşekkür ediyorum. Seda Kaya'dan Karslı Savaş Kaya'ya seni çok seviyorum. Müslüm Gürses'ten ibadet parçası benden sana gelsin. Savaşın ortasında komutansız kalmak gibidir sensizlik dedi Seda Kaya. Seda Kaya'dan Karslı Savaş'a, Seda Kaya'dan Karslı Savaş Kaya kardeşime seni çok seviyorum mesajı var ve Müslüm Gürses'ten ibadet parçası Seda Kaya'dan sana armağan olarak geliyor ve diyor ki Seda Kaya, savaşın ortasında komutansız kalmak gibidir sensizlik. Savaş Kaya inşallah dinliyorsun. Seda Kaya, Karslı Savaş Kaya'ya seni çok seviyorum. Müslüm Gürses ibadet parçası benden sana gelsin. Savaşın ortasında komutansız kalmak gibidir sensizlik dedi.

0: Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme.
1: Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde. Düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden. Düşme. Düştün mü ilk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun. Düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz,

çakalın çakal olmadığını anlarsın. İki yüzlü insanları görünce düşme düşme. Düşme. Düşünce sahili olmayan koca bir deniz olur dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme, düşme, düşme. Düştün mü, başucunda bir tek anan olur, gerisi yaran olur. İmdat, imdat, imdat. İmdat demeye engel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde, yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerden. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi? Bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın düşme, düşme, düşme, düşme.

Anladım ki anlık bir tebessümdüm yüzüne konan ve bir çift söz dudaklarının ucunda misafir. Anladım ki gözlerin kazara gözlerime değdi. Ellerin öylesine dokundu ellerime. Yüreğin yüreğime. Mevsimini şaşırmış bir çiçek misali açtın. Sonra rengini, kokunu bırakıp kaçtın. Anladım ki sen beni hiç sevmedin. Ömrü kerevinki kadar azdır mutlulukların. Bir umut bitmez dersin, bırakıp gitmez dersin. Kendini kahredersin. Sonra bir bakmışsın, yapayalnızsın yine. Yaralı bir kuş misali çırpınır durursun, kudurursun. Ve sonra dilinden beddua düşer. Hay böyle kaderin, böyle talihin, Allah. Şimdi nasılım biliyor musun? Hani çocuklar vardır ya öksüz. Kim okşarsa saçlarını, gözleri dolar, ağlarlar. Kim gülümserse yüzlerine, yalandan olduğunu anlarlar. Hani yüreğine bir acı oturur ya adını bilmediğin. Göçük altındaki çığlığa benzer eşkali. Karaya vurmuş bir sandal kadar kırık ve dökük. Hani dalından düşen bir yaprak olur ya dargın. Hani dört duvar arasında bir mahkum olur ya. Güneşi beklemekten yorgun. Hani bir şiir ürperir ya şairin dilinde can çekişircesine. Hani bir türkü düşer ya mızraptan acıta acıta. Öyleyim işte. Anladım ki her şey bir düştü. Sen gittin, aşk takvimlerden düştü.

0: aklım firarda. Göz bebeklerimde müebbet hüzün. Dilimde ay kesiye bir ara. Düşüm kırık dökük. Umudumun boynu bükük. Bir öksüzün omuzlarında sükut. Yüreğim sana emanet, sıkı tut. Tut ki kancık pusulara düşmesin. Bir hain kurşunu gelip değişmesin. Ustam ne zaman o senin bildiğin zaman, ne sevda gördüğün masallardaki. Eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar, nakış nakış körpe kız ellerinde. Mendillere yazılırdı isimler, yüreklere kazılırdı gizlice. Sevdalılar asil ve de yürekli. Sevdalar, kavgalar iki kişilik. Oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan gayrimeşru acılar doğuyor kundaklara, günahkâr gecelerden. Beni herkes sevdaya asi sanır. Oysa aşk beni nerede görse tanır. Hasret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır. Yüzüm, yüzümden utanır. Yorgunum ustam. Ne katıksız somun isterim senden. Ne bir tas su, ne taş yastıkta bir gece uykusu. Var gücünle asıl sükunetime çığlığım kopsun. Uzat ellerini, güneşe dokun. Uyandır uykusundan. Tut yüreğimden ustam, tut. Tut beni sürgüne.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz. Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
2: Duyum adamı Murat İnce.

Bu gece bütün gönül yolcularının bileti kendi yüreklerine kesilmiştir. Kendinize yolculuğa hazır mısınız? Şiir rotasında, duygu tadında.

0: Seni anlatabilmek, seni iyi çocuklara, kahramanlara, seni anlatabilmek, seni namussuza, haldan bilmez kahpe yalana, ardarda kaç zemberi kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya. Bir ben uyumadım kaç leylim bahar. Hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım bir o yana, bir bu yana. Seni bağırabilsem seni. Dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok apansız inen akşamdan, bir kadeh, bir cigara dalıp gidene. Seni anlatabilsem seni. Yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerini.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
2: Duygu Adamı Murat.

sevgili dostlarım, bu gece hiç yaşanmamış günlerin özlemini konuştuk biraz. El ele yürüyemediğimiz yolları, birlikte uyanamadığımız sabahları, hayalini kurduğumuz ama hayatın bize vermediği yarınları düşündük.

Bazen insan yaşanmış bir anıyı değil, hiç yaşanamamış bir ihtimali özler. İçinde keşke diye başlayan bir gelecek taşır. Ama unutmayalım dostlarım, her gerçekleşmeyen hayal hayatın bittiği anlamına gelmez. Önümüzde hala yaşayabileceğimiz, sevebileceğimiz, güzelleştirebileceğimiz günler var. Zamanın saklı çekmecesinde kalan o sabahları sevgiyle uğurlayalım, olur mu? Bugünün kapısını ise umuda açık bırakalım. Hiç yaşanmamış günlerin hüznü, henüz doğmamış güzel günlerin ışığını gölgelemesin. Hepinize huzurlu geceler diliyorum. Kalbinizden umut eksilmesin. Allah'a emanet olun dostlarım. Gecemiz son 1-2 eserle nihayetleniyor. Ben veda ediyorum. Haklarınızı helal edin. Yarın akşam yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nereden? Köpük Kafe, Köpük Premium Villa evlerinden, Samsun Atakum'dan. Tekrardan Köpük Kafe, Köpük Premium Villa Atakum yöneticilerine, çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Bizi ağırlıyorlar. Bu hafta buradayız. Ve buraların güzelliklerini sosyal medya adreslerimizde de detaylı bir şekilde anlatacağız. Murat İnce net hesaplarımdan Köpük Kafe ve Köpük Premium Villa adreslerine çok kolay ulaşabilirsiniz. Instagram Köpük Kafe Atakum, yine Instagram Köpük Premium Villa. Mutlu geceler. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a ısmarladık. Allah'a.

0: Sen uykusuzluk nedir bilir misin? Tırnaklarına yastığını parçaladın mı? Gözlerini tavana dikip düşündüğün oldu mu bütün gece? Ve bütün bir gün belki gelir ümidiyle bekledin mi hiç? Gelmeyince, seni aramayınca öylesine ağladın mı? Sonra çekilip en koyusuna yalnızlıkların ona ait ne varsa bir bir hatırladın mı? Sen günden güne erimeyi bilir misin? Dev bir ağacın vakarı içinde ölmeyi, bir teselli aramayı, ıssız parklarda, tenha sokaklarda ve bütün şehir uyurken uzaklarda, deli divane yollara düşüp yaşlanmış bir köpek gibi, eskimiş bir gömlek gibi atılmışlığını hissettiğin oldu mu? Sevmekten, günler, geceler boyunca yürümekten elin, ayağın yoruldu mu? Sen yalnızlığın acısını bilir misin? Unutulmak bir hançer gibi saplandı mı sırtına? İçinde kıskançlığın zehirli çiçekleri açtı mı? Bütün gururunu çiğneyip sevdiğinin geçtiği yollarda bastığı topraklara eğilip öptün mü? Sen çaresizlik nedir bilir misin? Sen yokluk nedir gördün mü? Yanan başını duvarlara vurup parçalamak geldi mi yüzünden? Sen her gün bin defa öldün mü? Böyleyim diye ayıplama beni. Bir gün kendimi sonsuzluğun koynuna bırakırsam yaralı ve yenik bir asker gibi darılma. Unutma ki her seven isimsiz bir kahramandır. Unutma ki insan sevebildiği kadar insandır.
1: Duygu Adamı Murat İnce. Yüreklerimizdeki seslerin çığlığı Murat İnce ile Uzun İnce Yol ve Gece. Günün yük mü geç

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaşım.